0: Merhaba Merkaba.
1: Evet, canım.
0: Buyurun Yalan.
1: Receive my service.